bizim sulluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı o.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Tanrım Ağa'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerime merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyi ve yeni haberlerim var. Hoş geldin.

konuştuğumuz şeylerden bir tanesidir. Uçakta bazı lezzetlerin tadı değişiyor değil mi? Bunu düşünenler, uzayda yiyeceklerin tadı değişiyor mu acaba? Muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Merak ediyorsanız denemesi bedava. Demek isterdim ama bedava değil. Lüks uzay turizmi şirketi Space VIP'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Michelin yıldızı Danimarkalı şef Rasmus Munk'la uzayda yemek yemek isteyenler kişi başı 495 bin dolar ödeyecekler. Özel bir akşam yemeğinden bahsediyoruz. 6 katılımcıyla sınırlı ve çok özel bir menü. Şartlar zaten baştan başa özel değil mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ilişkilerle ilgili bir habere denk geldim. Hani ilişkilerde sık duyulan bir cümle vardır ya, üzülme diye yalan söyledim. Meğer masum görünen bu iyi niyetli yalanlar da düşündüğümüz kadar zararsız değilmiş. Birazdan bakacağız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, yalan üzerine konuşalım biraz. Yeni bir araştırmaya göre romantik ilişkilerde partneri kırmamak, tartışmadan kaçınmak ya da ortamı germemek için söylenen küçük yalanlar bile zamanla güven duygusunu zedeliyormuş. Araştırmacılar yalanın nedeni ister bencilce ister iyi niyetli olsun sonuçta iletişimi, duygusal yakınlığı ve ilişkideki samimiyeti olumsuz etkilediğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence her koşulda sonucu ne olursa olsun doğruları söylemek gerek.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Yani aslında çok da merak etmiyor olabilirsiniz. Ben zaten çok iyi çay demlerim diye bir iddianız da olabilir. Ama bilim insanları araştırmaya devam ediyorlar. Çayın demlenirken suda bulunan kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri büyük ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Yani çay ne kadar demlenirse, ne kadar bekletirseniz sağlığa o kadar faydalı sonucu çıkar. Çıkartıyoruz yani. Üstelik bu çalışmada çok farklı çay türleri denenmiş.

zorlandığım konulardan bir tanesi mesajlaşmak. Yani tam olarak duygularımı anlatmak istiyorum. Doğru bir Türkçe kullandığımda karşı taraf bunu çok böyle pasif agresif görüyor. Mesela noktalama işaretlerini eğer kullanıyorsanız. Tekstizm. Yeni bir kelime değil mi? Tekstizme göre kelimeler arasına veya cümle sonuna nokta eklemek ifadedeki duygusal yoğunluğu arttırıyormuş. Doğru, ben de nokta koyamıyorum veya nokta koymayı sert ve saldırganca algılıyoruz. Mesajlaşmanın da yıllar içinde gelişen bir yazılı olmayan kültürü var yani. Birazdan bakalım isterseniz bu yeni kültüre.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

daha yumuşak aktarılması için noktasız cümleler, tamam gibi uzatılmış harfler, cümleye büyük harfle başlamamak, tamamı küçük harf kullanımı ve mümkünse tek kelimelik mesajlar, huzurlu bir yazışma dilinin demir başlarını oluşturuyor diyebiliriz. Yani dil doğası gereği değişen organik bir kavram. Shakespeare İngilizcesi nasıl günlük konuşmadan uzaklaştıysa, eski mektuplardaki zarafet kalboyduysa, bugünlerde de yine evrensel olarak sessiz bir devrim yaşanıyor diyebiliriz. Yani çağ, hız, samimiyet ve duygu aktarımı talep edince bize düşen de dilimize bunu adapte etmek oluyor galiba. Yapacak bir şey yok.

mesajlaşma sorunu ile ilgili konuşuyorduk. Yeni saate geçmeden hemen noktalayalım. Z kuşağı dilinde bir cümlenin sonuna nokta koymak bir tartışmayı başlatmakla eşdeğer resmen. Dur

tehlikeli besinleri açıklanmış. Yani listeye baktığımda gerçekten şok geçirdim. Mesela kiraz çekirdeği ezildiğinde siyanüre dönüşen bir bileşik içeriyor. Ve fazla tüketirseniz eğer zehirlenme olasılığınız var. Sosisli sandviç, boğulma riskiniz var. Simit, yani bizim bildiğimiz gevrek, fazla kızardığında maalesef kanserojen bir maddeye dönüyor. Kabuklu deniz ürünleri ağır metaller ve zararlı bakteriler içeriyor. Çiğ fasulye zehirleyici bir sindirim sorununa yol açıyor. Böyle baktığınızda neredeyse hiçbir şey yememek gerekiyor. O yüzden gerçekten mutfakta çalışırken ya da dışarılarda bir şeyler yediğimizde ürün satın alırken içeriklere dikkat edip doğru pişirme yöntemlerini bilmek gerekiyor. Yani başka bir sonuç çıkaramadım ben.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sürekli mutlu olmaya çalışmak irade gücünü zayıflatıyor ve insanları daha az mutlu hale getiriyor. Yani mutlu olmaya çalışmak maalesef bizi daha mutsuz yapıyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10.99.5 Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Yalan.

mutlu olabilirsiniz yani. Ya uzmanlar diyorlar ki mutluluk tamamen ulaşılabilir bir hedef değil. Mutluluğu elde edilmesi veya biriktirilmesi gereken bir şey gibi görmek gerçekten çok yorucu. Sürekli mutlu olmaya çalışmak yerine sahip olduklarımızı kabullenip onların size mutluluk getirdiğini fark etmeye çalışın diyorlar. Doğru değil mi? Peki ne yapacağız, nasıl mutlu olacağız diye hala soruyor olabilirsiniz. Herman Hayes'in bir sözünü aktarayım yazarın. Sevilmek mutluluk değildir. Her insan kendi kendini sever. Ama mutluluk bir başkasını sevmektir.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Statista'nın yeni bir araştırması var. Z kuşağının tam 91'i korku filmi veya dizisi izliyormuş. Yani tüm kuşaklar arasında liderler. Ama CNN araştırması onların beklentisinin çok değiştiğini söylüyor. Pandemiyle, ekonomik krizlerle ve iklim felaketleriyle büyüyen bu kuşak artık filmlerde sadece hayaletler değil, kendi yaşadıkları toplumsal ve psikolojik gerçeklerin yansımasını arıyorlar. Uzmanlara göre tam da bu yüzden sinemada yepyeni bir psikolojik korku çağı başlamış durumda. Yani gençler hayatın gerçek stresini ekrandaki gerilimle deşarj ediyor diyebiliriz. Ne dersiniz? Hayatın stresi filmleri gölgede mi bıraktı?

programının sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Bugün aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi bir eylem. Ben sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel çözüm. Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Hakanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

0: Ya bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.
1: Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerime merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyi ve haberlerim var. Hoş geldin.

konuştuğumuz şeylerden bir tanesidir. Uçakta bazı lezzetlerin tadı değişiyor değil mi? Bunu düşünenler, uzayda yiyeceklerin tadı değişiyor mu acaba? Muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Merak ediyorsanız denemesi bedava. Demek isterdim ama bedava değil. Lüks uzay turizmi şirketi Space VIP'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Michelin yıldızı Danimarkalı şef Rasmus Munk'la uzayda yemek yemek isteyenler kişi başı 495 bin dolar ödeyecekler. Özel bir akşam yemeğinden bahsediyoruz. 6 katılımcıyla sınırlı ve çok özel bir menü. Şartlar zaten baştan başa özel değil mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ilişkilerle ilgili bir habere denk geldim. Hani ilişkilerde sık duyulan bir cümle vardır ya, üzülme diye yalan söyledim. Meğer masum görünen bu iyi niyetli yalanlar da düşündüğümüz kadar zararsız değilmiş. Birazdan bakacağız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforlu detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, yalan üzerine konuşalım biraz. Yeni bir araştırmaya göre romantik ilişkilerde partneri kırmamak, tartışmadan kaçınmak ya da ortamı germemek için söylenen küçük yalanlar bile zamanla güven duygusunu zedeliyormuş. Araştırmacılar yalanın nedeni ister bencilce ister iyi niyetli olsun, sonuçta iletişimi, duygusal yakını ve ilişkideki samimiyeti olumsuz etkilediğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence her koşulda sonucu ne olursa olsun doğruları söylemek gerek.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Yani aslında çok da merak etmiyor olabilirsiniz. Ben zaten çok iyi çay demlerim diye bir iddianız da olabilir. Ama bilim insanları araştırmaya devam ediyorlar. Çayın demlenirken suda bulunan kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri büyük ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Yani çay ne kadar demlenirse, ne kadar bekletirseniz sağlığa o kadar faydalı sonucu çıkar. Çıkartıyoruz yani. Üstelik bu çalışmada çok farklı çay türleri denenmiş.

zorlandığım konulardan bir tanesi mesajlaşmak. Yani tam olarak duygularımı anlatmak istiyorum. Doğru bir Türkçe kullandığımda karşı taraf bunu çok böyle pasif agresif görüyor. Mesela noktalama işaretlerini eğer kullanıyorsanız. Tekstizm. Yeni bir kelime değil mi? Tekstizme göre kelimeler arasına veya cümle sonuna nokta eklemek ifadedeki duygusal yoğunluğu arttırıyormuş. Doğru, ben de nokta koyamıyorum veya nokta koymayı sert ve saldırganca algılıyoruz. Mesajlaşmanın da yıllar içinde gelişen bir yazılı olmayan kültürü var yani. Birazdan bakalım isterseniz bu yeni kültüre.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Mesajlaşma sorunu ile ilgili konuşuyorduk. Yeni saate geçmeden hemen noktalayalım. Z kuşağı dilinde bir cümlenin sonuna nokta koymak bir tartışmayı başlatmakla eşdeğer resmen. Duyguların daha yumuşak aktarılması için noktasız cümleler, tamam gibi uzatılmış harfler, cümleye büyük harfle başlamamak, tamamı küçük harf kullanımı ve mümkünse tek kelimelik mesajlar, huzurlu bir yazışma dilinin demir başlarını oluşturuyor diyebiliriz. Yani dil doğası gereği değişen organik bir kavram. Shakespeare, duyguların daha yumuşak aktarılması için noktasız cümleler, tamam gibi uzatılmış harfler, cümleye büyük harfle başlamamak, tamamı küçük harf kullanımı ve mümkünse tek kelimelik mesajlar, huzurlu bir yazışma dilinin demir başlarını

Bir siniri açıklanmış. Yani listeye baktığımda gerçekten şok geçirdim. Mesela kiraz çekirdeği ezildiğinde siyanüre dönüşen bir bileşik içeriyor. Ve fazla tüketirseniz eğer zehirlenme olasılığınız var. Sosisli sandviç, boğulma riskiniz var. Simit, yani bizim bildiğimiz gevrek, fazla kızardığında maalesef kanserojen bir maddeye dönüyor. Kabuklu deniz ürünleri ağır metaller ve zararlı bakteriler içeriyor. Çiğ fasulye zehirleyici bir sindirim sorununa yol açıyor. Böyle baktığınızda neredeyse hiçbir şey yememek gerekiyor. O yüzden gerçekten mutfakta çalışırken ya da dışarılarda bir şeyler yediğimizde ürün satın alırken içeriklere dikkat edip doğru pişirme yöntemlerini bilmek gerekiyor. Yani başka bir sonuç çıkaramadım ben.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sürekli mutlu olmaya çalışmak irade gücünü zayıflatıyor ve insanları daha az mutlu hale getiriyor. Yani mutlu olmaya çalışmak maalesef bizi daha mutsuz yapıyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutan, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.
5: Yalan

mutlu olabilirsiniz yani. Ya uzmanlar diyorlar ki mutluluk tamamen ulaşılabilir bir hedef değil. Mutluluğu elde edilmesi veya biriktirilmesi gereken bir şey gibi görmek gerçekten çok yorucu. Sürekli mutlu olmaya çalışmak yerine sahip olduklarımızı kabullenip onların size mutluluk getirdiğini fark etmeye çalışın diyorlar. Doğru değil mi? Peki ne yapacağız, nasıl mutlu olacağız diye hala soruyor olabilirsiniz. Herman Hayes'in bir sözünü aktarayım yazarın. Sevilmek mutluluk değildir. Her insan kendi kendini sever. Ama mutluluk bir başkasını sevmektir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Statista'nın yeni bir araştırması var. Z kuşağının tam 91'i korku filmi veya dizisi izliyormuş. Yani tüm kuşaklar arasında liderler. Ama CNN araştırması onların beklentisinin çok değiştiğini söylüyor. Pandemiyle, ekonomik krizlerle ve iklim felaketleriyle büyüyen bu kuşak, artık filmlerde sadece hayaletler değil, kendi yaşadıkları toplumsal ve psikolojik gerçeklerin yansımasını arıyorlar. Uzmanlara göre tam da bu yüzden sinemada yepyeni bir psikolojik korku çağı başlamış durumda. Yani gençler hayatın gerçek stresini ekrandaki gerilimle deşarj ediyor diyebiliriz. Ne dersiniz? Hayatın stresi filmleri gölgede mi bıraktı?

geldik tüm dinleyenlerime. Çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Bugün aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi bir eylem. Ben sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın pazartesisi başladıysa biz de bu pazartesi kendimizin üzere hayatımızla başlayabiliriz. Hepiniz hoş geldiniz. Gün daha güzel olsun diye, pazartesi daha keyifli olsun diye ben Rayna mikrofonu tutuyorum. Günün en güzel şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatımızla 2 saat boyunca kısamayacağınız en iyi şarkılar, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlayabiliriz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Bugün nelerden bahsedelim? İklim değişikliği sebebiyle uykusuz kaldığımızdan bahsedelim. Lıkır lıkır içtiğimiz o buz gibi içeceklerin içindeki şeker miktarından bahsedelim. Yaz aylarında neler yapabiliriz? Günlerce yastıklarımız nasıl mis gibi kokabilir, bundan bahsedelim. Sıcak dalgasından, 6 gün içinde ortadan kaybolan plastiklerden bahsedelim. Yazın saçlarımızı nasıl koruruz ve evcil hayvanımızın bize faydası var mı, biraz da ondan bahsedelim. Peki bugün yine hayatın ritminde hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün yine hayatın ritmi dopdolu yine yanı başınızda. Siz radyonuzun sesini kısmayın, bize eşlik edin yeter.

İklim değişikliği sebebiyle artan gece sıcaklıkları yüzünden dünya genelinde insanların uyku azalmaya başlamış. Yeni bir araştırmaya göre ortalama bir kişinin sıcak geceler yüzünden yaklaşık 56 saat uyku kaybediyor. Bu süre neredeyse 7 tam geceye denk geliyor. Tabii ki bütün yıl boyunca sıcak geceler yaşamıyoruz. Yaz aylarında belki birkaç hafta sadece o sıcak gecelere maruz kalıyoruz ama işte o sıcak gecelerin, o birkaç haftanın bile ömrümüzden fazlasıyla uyku çaldığını söylüyorlar. Zira uykusuz kaldığımızda vücudun nedeniyle etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Peki, umarım her ne kadar 6 ila 8 saat uyku yeter deselerdi siz vücudunuzu uyku geldiği vakit ihmal etmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi tabii sıcak havalarda en çok tükettiğimiz şey soğuk içecekler. İçtiğimiz soğuk içeceklerin içindeki şeker miktarı çok önemli. Öyle lıkır lıkır içiyoruz ama vücuda bizi şeker yüklüyorlar. İşte bu yüzden sıcak hava hem de fazla şeker tüketimi fark etmeden enerjinin tükenmesine sebep oluyor. Yaz aylarında tükettiğimiz hazır smoothie'ler, aromalı içecekler, soğuk kahveler, sandığımız kadar masum değil bunlar beyler. Fark etmeden aldığımız yüksek şeker kan şekerinde dalgalanmalara, hatta çabuk acıkmaya, gün içinde halsizliğe sebep oluyor. Sıcak havalarda zaten enerjiyi koruyamazken bir de bu fazla şeker yüklenmesi sebebiyle enerjimiz dibe vuruyor. Bu yüzden bol bol su içmeyi ihmal etmeyin diyelim. Bildiğimiz şeyler ama tekrar etmekte fayda var.

Şu sıralar Amerika'da ve Kanada'da Covid salgını güneyine hükümeten yürütmeler geliyor. Belki görmüşsünüzdür. Pek çok kişi maskeyle dolaşıyor. Fakat sebebi bir salgın değil. Ne yazık ki Kanada'da aktif olarak yanan 828 orman yangını dönüyor. Bunu kontrol altına alırken sadece geçtiğimiz hafta 30'dan fazla yangın haberi geldi. Yoğunluğun sebebiyle Detroit, Toronto, New York başta olmak üzere New York bölgesinde bulut gökyüzünü kaplamış gibi gözüküyor. Bu insanlar birçok kent için tehlikeli hava kalitesi uyarısı sebebiyle maskeyle dolaşıyorlar. Açık hava aktiviteleri iptal edilirken bazı plajlarda ziyarete kapatılmış durumda. Chicago'da gerçekleştirilmesi planlanan konserler de tehlikeli hava kalitesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiş. Hatta yoğun sis tabakası sebebiyle Empire State binası özgürlük heykeli gibi simge yapılan bölgesi de büyük ölçüde kapanmış. Varın siz düşünün dumanın ne kadar yoğun olduğunu. Peki yurdun dört bir yanında da sıcak hava dalgası haberleri gelmeye başladı. Bu hafta çok sıcak olacakmış hava. Dolayısıyla ümit ediyorum orman yangını haberleri de almayız. Peki güzel haberler alacağımız güzel bir hafta olsun diyelim. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler.

yazın en güzel zamanlarındayız. Sıcak etkisini hissettirirken büyük bir ihtimalle öğle saatlerinde herhangi bir şey yapamayacağız. Öyle sıcaklar oluyor zira. Fakat bu sıcak hava ile birlikte doğanın pozitif enerjisine daha kolay erişeceğiz diyorlar. Şimdi öyle tavsiyeler vermişler ki 40 derece gibi yapılmayacak tabii ki. Bakalım bunun haricinde biraz daha zamanlarda yazın yapmak lazım. Çünkü bu sıcakları biraz daha serin ortamlarda, klimalı ortamlarda geçiştirmek gerekiyor. Ama hava daha dışarıda yapılabilir aktivitelere uygun olduğunda özellikle yeşil alanlarda yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Doğayla iç içe olun diyorlar. Çünkü çok ihtiyacımız var. Piknik kültürünü yeniden keşfetmeye başladık. Sosyal medyada paylaşım yapacağız diye öyle güzel piknik detayları sahibi olduk ki, yani sadece paylaşım yapmak için de keyif almak için de piknik yapmayı ihmal etmeyin, ama şu sıcaklar bir geçsin. Bisiklet turları olabilir. Farklı şehirlerde, farklı yerlerde böyle güzel gezmek için bisiklet turlarına katılabilirsiniz. Yazın renklerini doğasını yakalamak için fotoğrafçılık kurslarına gittiyseniz eğer değerlendirebilirsiniz. Gitmediyseniz de kendi çapınızda, kendi halinizde o güzel fotoğrafları çekmeyi ihmal etmeyin. Varsa bahçeniz, balkonunuz, çok da uzağa gitmeye gerek yok. Orayı değerlendirin. Fakat sonuç olarak doğayla iç içe olun. Yazın enerjisini açık havada hissedin diyorlar. 40 derece olmadığı zamanlarda sıcaklık, çok yüksek olmadığı zamanlarda dikkat edin. Sıcak havada özellikle 11 ila 16 saatler arasında diyorlar, ama ben değişikliğin 10 ila 17 saatler arasında olmalı. Dikkat edin, çok sıcak havada kalmayın.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Beğendiği sosyal medyada gördüğünüz pratik bir öneriden bahsedeceğim. Bunu deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan şey makyaj, temizleme pamuğu, sevdiğiniz bir parfüm ya da oda kokusu. Bence parfüm ya da oda kokusu değil, o makyaj pamuğuna birkaç damla yumuşatıcı damlatmak gerekiyor. Hatta makyaj pamuğunu biraz deterjan ve yumuşatıcı da bekletip ondan sonra yastığın içine koyduğunuzda günlerce o gibi temiz kokuyu alabilirsiniz. Yastığınızın içine parfüm ya da oda kokusu sıktığınızda sadece o kokuyu soluyacaksınız ki onu da solumanın çok da faydalı olmadığını düşünüyorum. Sessiz olun. Yine de çok fazla kimyasallarla iç içe olmayın ama mis gibi koksun istiyorsanız bence daha sık yıkayın ya da yumuşatıcıyı, makyaj temizleme pamuğunu birkaç damla fazla değil birkaç damla damlatıp yastığınızın altına koyabilirsiniz. Bu güzel kokacak.

Bugün biraz sıcak havadan, iklim değişikliğinden, gittikçe ısınan dünyadan bahsediyoruz. Hava durumunun normalden biraz daha sıcak olmasıyla alerjinin çalmasına sebep olan bir ısı dalgası arasında fark var. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte yeni normalin haline gelen bu doğa olayının aslında o birkaç derece artmadan çok daha fazlası olduğunu söylüyorlar. Sıcak hava dalgası olarak söylesek de günlük dilde meteorolojik olarak sıcak dalgası ya da ısı dalgası olarak kullanılıyor. Özellikle beklenen normal koşullardan alışılmadık derecede sıcaklığa geçen hava için kullanılıyor. İngiliz Meteoroloji Ofisi'ne göre ise bir durumun teknik olarak sıcak dalgası sayılabilmesi için o bölgede günlük maksimum sıcaklıkların en az 3 gün üst üste belirli bir eşik değerini aşması gerektiğini söylüyorlar. İşte bu son dönemde yaşadığımız ısı dalgasının, sıcak hava dalgasının sebebi de bu. Sadece 3 gün değil, daha da fazlasını yaşıyor insanoğlu dünya genelinde. Bu sıcak dalgası etkisini arttırmaya devam ederken insanoğlu artık yavaş yavaş bu durumun normal hale gelmesini konuşuyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda bu sıcak dalgası daha da artacak. Peki o halde normal hale getirmeye çalıştığımız ama normal olmayan o sıcak hava dalgasıyla baş edebilmek için verdiğiniz için diyorum.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sıcak havada saçları da korumak lazım, cildi de korumak lazım. Bir de tabii bu yaz aylarında deniz kumu, işte havuzun kloru vesaire, saçları biraz daha iyi davranmak gerekiyor. Hanımlar, beyler diyorum çünkü sadece kadınlar değil, erkekler de son yıllarda kendilerine çok iyi bakmaya başladılar. Peki ne yapmak lazım? Her şeyden önce, güneşe çıkmadan önce saçı korumak lazım. Peki UV filtreli saç kremleri var mı? Hiç dikkat etmedim. Bence üretilmeli. Saçları da güneşin etkisinden korumak için. Ürünü de yurt geçmek gerekiyor saç tipinize göre. Tabii bir de saçı ısıdığınızda tutmak gerekiyor. Zaten güneşin altında fazlasıyla ısınıyor. Yüzmeden önce mutlaka duş alın. Yüzdükten sonra da duş alın. Bone takmayı unutmayın. Çok uzun saçlar varsa biraz daha dikkatli kullanın. Yüzdükten sonra da saçları yıkadığınız zaman havuz deniz kenarında da nemlendirmeyi ihmal etmeyin diyorlar. Bunlar dışarıdan yapılacak olan bakımlar. Vücudunuzu iyi bak. Baktığınızda, kendinizi beslendiğinizde, bol bol su tükettiğinizde de cildiniz gibi saçınızda nemini koruyacak diyorlar. Benden birkaç küçük tavsiye olsun sıcak günlerde. Hepimiz birbirimizi tekrar etmekte fayda var.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

evcil hayvanlarla vakit geçirmenin bize iyi geldiğinden bahsetmiştik daha önce. Hatta stresli olduğunuz anlarda kedi mırıldamasının, nasıl söylüyorsanız, kedi gırlamasının iyi geldiğini söylüyorlar. Fakat yeni bir araştırma, şimdi kedi ve köpeklerle vakit geçirmenin genel ruh halini yitirdiğini ama anlık stresi azaltmada beklenen etkiyi göstermediğini ortaya çıkartmış. Yani biz bu anlık stresi nasıl azaltacağız? En iyisi tabii hiç strese girmemek. Ama eğer hayatınızda stres yükü fazlaysa kedi ve köpeklerin de bize olduğu kadar faydası olmadığını söylemişler. Sessiz olun, yine hayatınızdan uzak tutun stresli anları. En önemlisi evcil hayvanlarımızdan fayda beklemek yerine kendimizi hiç strese sokmamak.

İnsanoğlunun en büyük hatası şu plastiği üretmek oldu bana sorarsanız. Geri dönüşüme gönderiyorlar ama geri dönüştüremiyorlar. Yok olmuyor. Yüzlerce yıl, binlerce yıl ne yazık ki dünyayı kirletmeye devam ediyor. Şimdi bilim insanları aktive edildiğinde kendi kendini parçalayarak 6 gün içinde yok olan ve geri dönüşüme bırakmayan canlı plastik geliştirmişler. Tek kullanımlık plastik atık sorunu... çözüm tek kullanımlık plastiği hiç üretmemek, hiç kullanmamak ama hayatı kolaylaştırdı. Hayatın her anında olduğu için o tek kullanımlık plastiklerin atık sorununu ortadan kaldırabilmek için en azından bir çözüm üretmişler. Geleneksel plastiklerin çevreye zararı ortadan kaldırmak için kendi kendini parçalayarak 6 gün içinde yok olan geri dönüşümlü plastik bırakmayan canlı plastik geliştirmişler. Umarız ki kendi içinde çoğalıp daha da fazlalaşmaz. Tamam, şaka bir yana. İnsanoğlu kendi yarattığı felaketi umarım ortadan kaldırabilir.

Yeni bir haftayı güzel bir pazartesi hayatın ritmiyle daha çekilebilir hale getirdik. Öyle düşünüyorum ki hayatın her an daha keyifli hale geliyor bu insan. Hafta için her gün yeni başındaki radyodayız. Günün güzel haberleri de yarın yine görüşeceğiz. Bugünü hoşçakalın diyelim. Bugünlük hayatın ritmi sona ersin ama yarın güzel haberler toplayalım, duyalım. Yarın yine güzel şeyler konuşalım. Yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Hoşçakalın.

0: biri halinsin.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.